0: Bilet elde.
1: Mama, top, kentleşmişim.
2: Vilnius FM. Şimdi skedri irtris.